Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın üçüncü günü ama yeni ayın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. 1 Temmuz çarşamba gününe de başlarken yine uyanıp da radyo dinleyenlere, hala uyanmak için radyo dinleyenlere, çoktan uyanmış iş yoluna düşenlere, kahvaltı masasında oturanlara, her neredeyseniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir ay, yaz ayının ikinci ayı, yaz mevsiminin ikinci ayı, yeni ayda da umarım güzel yenilikler bulur bizi diyerek başlayalım. Hoş gelin.

0: detay. Gerisi kolay.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: Programımızın ilk dakikalarında şöyle bir hoş geldiniz. Turuna çıkalım bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Hasan şu an bizlerle. Günaydın Turkuaz ailesi. Selamlar, sevgiler. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. Hoş geldin Hasan. Gönlümüzden, içimizden geçen ne varsa bu ayda bizi bulsun inşallah. Amin diyerek Zühre bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ülkenin doğu kapılarını açın, biraz cereyan yapsın. Yandık yahu diyerek Fatma sitem etmiş. Böyle bir cümle okudum sabah. Yüzümdeki tebessümü hiçbir sıcak hava ve hiç kimse alamaz. İnşallah diyor. Gerçekten şöyle sağlı sollu bir kapılar açın. Hoş geldin Fatma. Afyon Taşoluk Beldesi'nden selamlarıyla Arif de bizlerle. Mahmut Ali Bol bu sabahta Kırıkkale'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Hoş geldin, sefalar getirdin ve Coşkun kaptanımız.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Uğurla güneye başladık. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler tüm servis kaptanlarına, halk otobüs şoförlerine, Ekrem kardeşime, Gülü öğretmenine. Günaydın, günaydın.
0: Günaydın Coşkun kaptanım, hoş geldin. Senin nezdinde de tüm kaptanlarımıza sevgilerimizi gönderelim. Allah hayırlı işler versin, güzel yolculuklar nasip etsin. Günümüzün sohbet konusu. Çocukken hayal ettiğiniz meslek neydi? Şimdilik mesleğiniz nedir desem ne dersiniz? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Bu bey oğlum iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli, kazançlı bir Temmuz ayı dilerim.
2: İnşallah.
1: Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar nasip etsin.
2: Amin.
1: İnşallah. Her türlü kötülüklerden hepinizi korusun. Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun. Borçlarınızı da en kısa zamanda ödettirmeyi nasip etsin Rabbim. Amin.
2: Amin.
1: Tüm çalışan kardeşlerime kolaylıklar dilerim. Hepinizin işleri rast gitsin. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
2: Günaydın.
1: Gül öğretmen.
2: Çok ama çok teşekkür ederiz Gül öğretmenim. Bu sabah da yine pamuk gibi yaptınız bizi. En yürekten amin o güzel dualarınız için. Allah razı olsun. Sizin için de çok güzel bir gün, çok güzel bir Temmuz ayı olsun. Arife de Konya'da bizlerle İlhan Güvendar aramıza katılmış. Hoş geldiniz. Zaman

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
2: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

0: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira çok çok kritik, önemli zamanlara girdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in daha çok batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama tabii ki hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği de tahminler arasında sevgili dinleyenler. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, orta sıra, orta kuvvette Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Ama sıcak havalı bir rüzgar. O yüzden önemli. İstanbul'da da mesela valilik yapılan açıklamada valilik uyardı. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. O yüzden aman dikkat.
1: Yandı tutuştu gönül, kalbi bir taş olsa da.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde, ama maalesef uyarılar var. E5 üzerinde Ok Meydanı Darülaceze yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres iki telli İstoç yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. E5 üzerinde Büyükçekmece S rampası bitiminde Edirne yönünde bir trafik kazası uyarısı var. TEM'de Hastal'da Fatih Sultan Mehmet yönünde bir trafik kazası ve kaza nedeniyle de iki şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Bir de TEM'de Kuzey Yan Yolda Olimpiyat Stadı yol ayrımı öncesi Altınşehir yönünde bir otobüs arızası söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.
0: Radyo Turkuaz.

0: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu şu anda %41 yoğunluk var. Hava 27 derece, açık ve güneşli şekilde. Herkese selam ediyorum. Hayırlı günler.
1: Çok teşekkürler Serkan. Bunu sevdim. Bence sen bu durumu sesli bir şekilde bizimle paylaşman daha güzel oldu. Genelde hep yazarak paylaşıyordu Serkan. İyi yolculuklar diliyorum. Hoş geldin.
2: Uğur Bey, günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
1: Günaydın Serap. O Antalya'da. İzmir'de de Serap'ımız var. O da bizi orada dinliyor. Hoş geldiniz. Fatma Arslan şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında Gaziantep'ten. Küçükken hep hemşire olmak istemiştim. Hep hayalimdi, oturarak böyle sağlık anlamında da çalışmayı çok istiyordum. Ama web tasarım okudum ve bir devlet hastanesinde veri giriş elemanı olarak çalışıyorum. Halimden memnunum tabii ki. O mesleği yapamasam da çok yakın, çok iyi hemşire arkadaşlarım var ve onlarla birlikte çalışıyorum demiş. Bak, bu da çok kıymetli. Kolaylıklar diliyorum. Hepinize çokça sevgiler, selamlar. Çocukken hayal ettiğiniz meslek ve şimdiki meslek. Sohbet konumuz 505-188-30-00 mesaj hattımız ya da Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden de direkt mesajla bize katılabilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Yine merhabanın ilk saatini yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı dün gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İç politikadan dış politikaya, Gazze'deki soykırımdan küresel sorunlara kadar pek çok konuda kritik mesajlar verdi. İşgalci İsrail'e net mesaj veren Erdoğan, tarihimizde zulüm yok, Gazze'de soykırım yapanların iftiralarını kale almıyoruz şeklinde konuştu. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatıcı reklamlara karşı korumak için yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre yapay zeka reklamlarından influencer paylaşımlarına, indirim kampanyalarından hedefli reklamlara birçok alanda yeni kurallar getirilirken karar resmi gazetede de yayımlandı sevgili dinleyenler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depozito iade sistemi bugün itibariyle 1 Temmuz'a başladı sevgili dinleyenler. Sisteme dahil ambalajları iade eden vatandaşlar her işlem için 1 TL kazanacak. Uygulama 81 ilde yaygınlaşırken geri dönüşümle çevrenin korunması ve ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira gibi katkı sağlanması da hedeflenen bir durum arasında. Bugün itibariyle artık sisteme dahil ambalajları iade eden vatandaşlar her işlem için 1 TL kazanacak.

0: Radyo Türk Vanzası'nız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Tabii ki yeni ayımızda şahane, hedeflediğimiz, amaçladığımız ne varsa yaptığımız güzellikte olsun inşallah. Dedikten sonra bu saatimize bakalım kimlerle başlıyoruz?
1: Sivas'tan ben Miray. Hava çok sıcak.
0: Evet.
1: Her sabah seni dinliyorum.
0: Oley.
1: Senden çok keyif alıyorum.
0: Ya.
1: Günaydın.
0: Çok teşekkürler Miray Hanım. Ne güzel, ne mutlu. Keyif almanıza çok sevindim. Büyümüş de küçülmüş maşallah. Emel günaydınlar. Mimar Sinan'da o da bizleri dinliyor. Sahil kasabası olmasa da sakin, sessiz, tam kafa dinlemelik bir yerdir. O yüzden yolları düşenleri seve seve misafir ederiz demiş. Hadi inşallah. Latife de Niğde de bizlerle bu yeni ayın ilk gününden her şeye gönlümüzce olması dileğiyle aramıza katıldı o da. Yüreğine sağlık. Çocukken hayal edilen meslek ve şimdiki meslek sohbet konumuz. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Ülkemiz bugünden itibaren Afrika ve Avrupa üzerinden gelen Omeja diye tabir ediliyor. Omeja blokajının etkisi altına giriyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken çok fazla. Birçok ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul'da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması bekleniyor sevgili dinleyenler. Çok ciddi bir artış bunlar. Ege'de termometrelerin 39 dereceleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ise 36 dereceleri göstereceğine dair şu an değerlendirmeler söz konusu. İstanbul Valiliği başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere herkesi, altını çiziyoruz. Bugün için saat 11'den 16'ya kadar bu saat dilimi arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı sevgili dinleyenler. Bu Avrupa'yı etkisi altına alan yüzlerce insanın, yani 300'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan tarihi sıcak hava dalgası Omega blokajı Türkiye'ye de ulaştı. O yüzden valiliklerden de açıklamalar bu yönde geliyor. Gün içerisinde sabah 11'den öğleden sonra 16 arasında zorunlu olmadıkça çıkmamak hayati öneme sahip.

0: Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63 olarak şu an devam ediyor. Bakırköy Ataköy yönünde sahil yolunda sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edilmiş. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde de Mecidiyeköy Çağlayan yönünde sağ şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. O bölgede yoğun bir bölge olduğu için daha da yoğunlaşmakta bundan kaynaklı olarak. Yine bunu da biz de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur, ben Nide'den Rüveyda.
1: Günaydın.
0: Mis gibi Nide sabahından herkese günaydın.
1: Oo, şahane.
0: Küçükken ana sınıf öğretmeni olmak isterdim. Küçük çocuklarla uğraşmayı sevdiğim için. Hı hı.

0: şimdiki mesleğim ona benzer bir şey. Yine öğretmenlik tarzı. Direksiyon usta öğreticisiyim.
1: Şahane.
0: Küçükken amacım küçük çocuklarla uğraşmaktı. Şimdi de büyük insanlarla uğraşıyorum. Değişen bir şey yok. İşimi seviyorum ama.
1: Şahane Rüveyda. Nice güzel, severek yaptığın günlerin olsun inşallah. Çok önemli. Çok çok önemli. Özellikle de mesela işte bu trafikte yaşadığımız durumlar, geçtiğimiz günde konuşmuştuk hatta, yani ne kurallar gelmeli vesaire derken, iyi şoför yetiştirmek önemli, çok çok önemli. Kolaylıklar diliyorum. Peki sizin sevgili dinleyenler, çocukken hayal ettiğiniz meslek neydi? Şimdiki mesleğiniz ne? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri, ülkemizin daha çok kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Balıkesir, Manisa, İzmir bölgelerinde yine, ama genel olarak hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Az evvel de yine paylaştığım üzere. Ama rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde hafif, ara sıra da orta kuvvetli, ama Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu şu yüzden çok önemli: sıcak hava dalgasıyla bunun etkisi daha da artacak. O yüzden aman dikkat.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Saatlerimiz 8.45 olmuşken güne merhabaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bakalım şu an itibariyle kimlere ulaşıyor sesim, kimlerden de ses buluyor aynı zamanda. Kırşehir'deyiz Osman'la beraber. Günaydınlar. Hatay'dayız. Nurcan şu an bizleri orada dinliyor. Bütün annelere gelsin sıradaki şarkılar. Geleceğin annelerine de gelsin ve benim kıymetli anneme de gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Anne olmak isteyen herkese de armağan olsun tabii ki şarkılarımız. Nimet hoş geldinlerimize. Sezen Nur bizlerle beraber. Günaydın. Güne aşure yaparak başladım ben de diyor. Oh, ellerine sağlık. Yani afiyet olsun şimdiden. Ve tabii ki de Allah kabul etsin aynı zamanda. Hakan, o da şu an İstanbul'da bizlerleymiş. Teşekkür ederim. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de Esra aramızda. Bu sabah sorunuza da cevap verecek olursam, psikolog olmak istiyordum küçükken ama öğretmen olup okul müdürlüğü yapıyorum demiş. Yani olsun, yine çok güzel. Yine çok güzel şeylere de sebep olabilen bir meslektesiniz. Kolaylıklar diliyorum. Ve devam ettiğimde Kahramanmaraş'ta Deniz bizlerle beraber. Aynı zamanda Ejder şu an aramızda. Çocukken asker olmak istiyordum. Askere gittikten sonra da yazılımcı olarak devam ediyorum. Kahramanmaraş'tan selamlarıyla aramızdaymış. Şirin başkentine bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Bu arada beni dinleyenler arasında çok kıymetli arkadaşlarım da var. Ferhat şu an bizlerle. Yine Celil ve Heybet, hepsine çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Yolda beni dinliyorlar. Hayırlı yolculuklar olsun. Sohbet konumuz: çocukken hayal edilen meslek, şimdiki meslek. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Aciz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: bu.
1: Güne merhabada ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken tam da bu dönemeçte ikinci saatimizden üçüncü saatimize geçerken yine bir kitaptan bir alıntı paylaşacağım sevgili dinleyenler. Daniel Case'in Algernon'a Çiçekler kitabında aslında hepimizin çok iyi bildiği bir cümle var. Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri önemli değil. Yani insan hayatı çoğu zaman dışarıdan gelen yargılarla şekillenmeye çalışıyor. Ancak başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü kalıcı bir gerçeklik değil sevgili dinleyenler. Her insanın bakışı kendi deneyimlerine, kendi sınırlılıklarına da yine kendi algısına bağlı. Her kişi kendi bildiği gibi yaşadığında daha sağlam bir duruş da geliştiriyor ve hayatın içinde daha dengeli bir şekilde ilerliyor. Yani dışarıdaki bir onay arayışı artırınca insanın iç huzuru zayıflıyor işte. Bu nedenle kişi kendi yoluna odaklandığında da daha özgür ve daha tutarlı bir hayat inşa ediyor.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur Lakin'e merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Güzel bir ay başlangıcı olsun her birimiz için. Bugün Bay Bars'ın da doğum günüymüş.
1: Bay Bars'ın doğum günüm.
0: Bugün benim doğum günüm diyor. Oh maşallah. Doğum günün kutlu olsun Bay Bars o zaman. Hoş geldin. Doğum günü olan herkesin bugün doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, çok güzel bir yeni yaş olsun. Tüm sevdikleriyle. Leyla Kahramanmaraş'ta bizlerle. Kıymet aramızda şu an Giresun'dan. Günaydınlar. Küçükken hemşire olmak istiyordum fakat bebek fotoğrafçısı oldum. Ama mesleğimi ve çocuklarımı çok seviyorum demiş. Şahane. Çok teşekkür ederim. Zeynep de Adana'da bizlerle beraber. Çok büyük bir üzüntüyle harp okulunu bırakmak zorunda kaldım ama daha sonra kendi işimizde yönetici asistanlığı yaptım. Ve şimdi yeni yeni artık o işimi de bırakıp ev hanım ...hanımlığına da terfi ediyorum demiş. Kendimin farkına varmak, kendime vakit ayırmak şu an daha kıymetli benim için diyor. Evet, bu da her zaman için çok kıymetli ama bazı zamanlarda daha da önemli. Kendimizi ihmal ettiğimiz kadar zaten hiçbir şey ihmal etmiyoruz. O yüzden önemli, önemliyiz. Gönlünce olsun her şey Zeynep. Günaydın.
2: Yüzüme bakmadım, bilsen nasıl acı çektim kendime.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı Ay Yıldız Müşterek Karargahı NATO zirvesi öncesinde ilk önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen dev yerleşkede bir hafta içinde iki kritik program düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatıcı reklamlara karşı korumak için yönetmekte değişikliğe gitti sevgili dinleyenler. Buna göre yapay zeka reklamlarından imtiyazlı paylaşımlarına, indirim kampanyalarından hedefli reklamlara kadar birçok alanda yeni kurallar getirilirken karar resmi gazetede de yayınlandı. Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3 önemli uygulama bugün itibarıyla devreye giriyor sevgili dinleyenler. Depozito iade sistemiyle uygun ambalaj karşılığında 1 lira iade alınabilecek, zorunlu trafik sigortalarında hasar, değer kaybı ve tazminat süreçleri yeniden düzenlenirken, bir de zincir restoranlarda menülerde kalori ve alerjen bilgilerin gösterilmesi de artık zorunlu hale geliyor bugün itibariyle.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Göztepe Kozyatağı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Sahil yolu Bakırköy Zeytinburnu yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Ankara trafiğinde ise kuzey çevre yolu Susuz yönü Pursaklar çıkışı ile birlikte oldukça bir yoğun trafik söz konusu. Anadolu Bulvarı girişindeki trafik kazası bölgeyi etkiliyor tabii ki. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında ise çevre yolu Bornova istikameti Cengizhan Kavşağı sonrasında sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. İstanbul Caddesi Bornova istikameti emtia hizası sağ şeritte de yine bir tır arızası var. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.24 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında Necmi de var. Günaydınlar. Yağmurlu bir İsviçre sabahından sevgileriyle aramızda, o da kahvesini ortak ediyor bizi. Afiyet olsun. Ah, keşke burada da yağmur yağsa. Diyoruz da işte insanoğlu bu. Yani kışın ya da soğuklarda yazı özlüyoruz. Yaz geliyor. Mesela ben kendi adıma konuşacak olursam kışın çok fazla söylemiştim. Yazın ne kadar sıcak olursa olsun şikayet etmeyeceğim, çok soğuk vesaire diye. Şu anda bu sözümü o kadar net hatırlıyorum ki sürekli tam şikayet edeceğim, dilimin ucuna gelecek, dilimi ısırıyorum. Ama çok zorluyor sıcaklar. Bakalım hayırlısı. Fatoş bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. Bugün bu arada mesai arkadaşlarımızdan Turkuaz Medya'da çalışan kardeşi Hakan'ın da doğum günüymüş. Şu an eşi kızıyla birlikte İstanbul'dan Giresun'a doğru da yola çıkmışlar. O zaman Hakan'ın da doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Tam da sırada araba şarkısı vardı. Buyurunuz. Almanya'dan selamlarıyla Ahmet de bizlerle. Şu anda hava yağışlı, 17 derece. Ben de konuya dair küçükken polis olmayı isterdim. Ama şimdi uluslararası tır şoförü oldum. Düşünüyorum da mümkün oldukça hani çok fazla böyle polislerle karşılaşmamayı tercih eder yolda olanlar ya. Demek ki hayallerimden de kaçıyor muyum acaba diyor. Yok, bence o öyle değildir. Sen de bu sefer yani polis olmuş olsaydın tam tersi bir düşüncede olacaktın. İyi yolculuklar diliyorum ama yolunuz açık olsun. Zorlu bir meslek, hep yollarda olan kaptanlarımıza Allah kolaylıklar versin. Bursa'da otomobil fabrikasından selamlarıyla Recep de aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İyi mesailer olsun. Sohbet konumuz çocukken hayal ettiğiniz meslek ve şimdiki meslek.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevrelerinde ülkemizin daha çok kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ama hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği de tahmin ediliyor. Öyle ki İstanbul Valiliği başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere herkesi saat 11 ile 16 saatler arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Saatimiz 9.45 olmuşken bize eşlik eden arasında Ceren de var. Bugün annem ve babamın da doğum günleri. Aynı gün doğmuşlar. Buradan onlara da sıradaki şarkıları armağan ediyorum. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum demiş. Ay şahane. Yani nasıl güzel denk gelmiş ama. Sizin için de çok güzel kolaylık, eşler için de güzel kolaylık. Birbirlerinin doğum gününü aynı anda hemen böyle güzelce kutlanıveriyor. Oh, nice güzel sağlıklı yaşları olsun hep birlikte. Nurhan Sakarya da bizlerleydi, Gün Nihal aramızdaydı. Yine Nurhan'a ulaşıyordu sesim. O da bizleri dinlerken konumuza şöyle katılmış. Küçükken diyor ablamla ben boyumuz uzundu diye hep isterdik İşte voleybol ya da basketbolcu olmak. Ama şu an 1.80 boylu ikimiz de ev hanımı olduk mesajını gönderiyor. Yani olabilir tabii ki ama işte spor sağlığı anlamı çok güzel, çocukken yönlendirilmesi, destek verilmesi çok kıymetli bir alan. Tabii biraz da şansımızın yaver gitmesiyle birlikte yükselebileceğimiz de bir alan. Ama inşallah siz çocuklarınızı bu anlamda yalnız bırakmaz, hep desteklersiniz. Deniz Girinci aramızdaydı. Aysun'a ulaşıyordu sesim. O da şekerleriyle hazır. Fikriye, Soner, Oruç kardeşler de şu an bizi İskenderun'da dinliyorlar. Hüseyin Çoban'a sevgilerimizi gönderelim. Çayını ortak ediyor bizi. Ayla Samsun'da, yine Yeşim'de, Aydın'da bizimle bu anı paylaşıyorlar. İyi ki varsınız.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: seni paramparça ruhumda. Hani sonra...
1: Ve bugün de Uğur'la Güne Merhaba'nın sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Tekrar hatırlatalım sevgili dinleyenler. Bu hafta bugünlerdeki sıcaklıklar çok yoğun olduğu için İstanbul Valiliği de hani uyarılarını hatırlatalım. Başta yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan bütün vatandaşlarımız aynı zamanda ve herkesi saat sabah 11'den öğleden sonra 16 saatler arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardığını tekrar edelim sevgili dinleyenler. Sorunsuzca atlatalım bu süreci de inşallah. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde ise Gönül Dostluğu'nun izinini biliyorsunuz ama sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladı. Onlarla gününüzün iki saatine eşlik edeceğiz. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü valiniz çok güzel. İyi ki varsınız. Gününüz sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli geçsin. Yarın da saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki büyük emek ve milletin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını bildirdi. Amerika kıtası sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA, depremlerden etkilenen

0: Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Kırıkkale'de Down sendromlu 17 genç kızın temsili kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Ellerine kına yakılan genç kızlar aileleriyle birlikte müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto

Işıklarını sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Evi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Sorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Buna göre değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre değişmeyerek %8,2'de kaldı. İstanbul'da bugün yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanacak. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Yeni özellikle birlikte artık telefon numarasını paylaşmak istemeyenler onun yerine kullanıcı adını belirleyerek platformda iletişim kurabilecek. Kullanıcı adları istenildiği zaman silinebilecek veya değiştirilebilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlugünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki büyük emek ve milletin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını bildirdi. Amerika kıtası sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA, depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardımda bulundu. Kırıkkale'de Down sendromlu 17 genç kızın temsili kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Ellerine kına yakılan genç kız

0: dostlar aileleriyle birlikte müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Beni bekleyenler var gibi. Hoş geldinleriyle beni şu an mutlu edenler Gülnihal. Daha yayına girmeden yazanlar Uğur İzmir. Sıcakmış İzmir. Antep Hüseyin. 9 yaşındayım. Babam Hasan için bir şarkı. Ay kıyamam ben sana ya. Canım Hasan, öpüyorum seni güzel yanaklarından.

0: Arkadaşlar, sıradaki şarkıları ve istek şarkılarınızı istek programımızda saat 14'ten sonraya yönlendiriyoruz. Bilginiz olsun. Sohbet var ama istek yok bu programda.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Bir efsane dedikodunun olduğu ki benim de inandığım. Reklam tanıtım zorunlu. Reklamlarda etiket zorunluluğu var. İşbirliği yeterli değil, davet yeterli değilmiş. Yani oraya reklam

böyle dışarıdan bakınca ne enteresan. Sizin çok sevdiğiniz birinin sizi hiç sevmemesi, hiç istememesi, o karşılıksız, o bazen platonik dediğimiz aşk. Enteresan bir konu bence. Şarkı da bunu o kadar net anlatıyor ki insanın bu sıcakta tüyleri diken diken oluyor. Kimse acı çekmesin, değil mi?

3 yeni şarkısı çok istek alıyor. Ben de sizinle beraber böyle çok içten dinleyeceğim. Sonra her telden her türden şeklimiz var ya, oraya doğru döneceğiz. Bu şarkıyı da bir dinleyelim. Aylacığım ve diğerleri, mesajlarınız geldi, okuyorum az sonra. Aydın'dan Yeşim'i görüyorum. Aydın'dan Ahmet, Göktuğ Han. Selamlar baba oğul.

0: Güzel gülüyorsun.
1: İnsanları da gülüşünden tanımak ne kadar güzel. Güzel gülen, gözü cıvıl cıvıl parlayan insanlar. Hiç numara yapmayan gerçek insanlar. Size.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

devam ediyoruz. Varsa bir atarınız gideriniz. Yapamadıysanız açın sesi. Biz sizin yerinize yapalım. Atar yaz. Sosyal hayata şaka şaka.

Dikkat et, seni eleştirenler hep kendi menfaatleri yolunda gitmiyorsa, seni eksik gören herkes aslında seni kendi ihtiyacına göre değerlendiriyor. Yani insanlık buraya biraz evrildi de kötü insanlar var ama iyiler devam ediyor. Çünkü bazı insanlar seni olduğun halinle değil, işlerine yaradığı halinle seviyor ya, sen de bunu çok takma yani. Ben bu şarkıda hiçbir şey takamayacak moddayım şu an. Sev, sevil, yaşa, mutlu ol, iyi düşün, kalbini bozma. Ne demiş Sezen Aksu?

biraz eski bir şarkı ama bilenler sesi açacak. Seni nasıl sevsem acaba? Seni nasıl sevsem acaba? Fransa'da kliması olmayan evlerin kiralarının askıya alınması için imza kampanyası başlatılmış. Çünkü gerçekten çok can kaybı var arkadaşlar. Sıcaktan. Gerçi biz Adana'ya güveniyoruz. Onlar katlandıysa biz de katlanırız diye. Canım Adana. Dünya Kupası tarihinin en golcüleri. Bir numara Messi.

0: Radyo Turkuaz.
1: Yarabbim kendime geldim ya. Şarkı dediğim böyle seçilir deyip kendime bir övesim var ama bir gülme geliyor. Seni nasıl sevsem acaba? KPSS başvuruları başladı. Başvuru sürecinin 13 Temmuz'da sona ereceğinin hemen altını çizelim. Canımız, bir tanemiz, sevgili Uğur'umuz dinliyor. Genç kızların sevgilisi, ablalarının bir tanesi, yol boyu. Tamam tamam, abartmayayım. Uğur bizim sabah saat 7'de, 7'den önce geliyor, bazen açıyor yayını. Uğur Eracil, son zamanların yükselen radyo programcısı diyeceğim ama Uğur'u da eskittik he. Arkadaşları da yanındaymış, bir hava atıyordur Hilal abla benim kankim diye. Şakadan gülmeler. 36 yaşında Fırat arkadaşımız varmış yanında. Çaldığım şarkıyı eşlik etmiş, çok da beğenmiş. Hani ben belki bilirsiniz dedim ya Hüner Coşkunlar için. Sevgi ve rahmetle de anmış olduk. Fırat ve Heybet arkadaşlarına bir şarkı istiyor. Canımız Uğur. Hiç de yaptığı bir şey değil bak. Motivasyonu yüksek demek ki. Öyle şarkı falan istemez. Kendi yayınını dinler. Öyledir. Yakışıklı kardeş. Bir sürü haber de biriktirdik. Bir de sağlık köşesi yaptım bugün. Su için su içirin diye. Sıcak var ya. Sormayın.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir.

Canım dinleyicilerim, sizi saat başlangıcında haber merkezimiz karşılayacak. Çok kısa, hemen ardından ya coşkulu ya hüzünlü, bilemem artık, orası sürpriz olsun. Şarkılar burada.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri Müze Kart GNS projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler Müze Kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül arası ücretsiz gezebiliyor. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

günden itibaren üzerinde doğa logosu bulunan içecek ambalajlarını iade edenler her ürün için 1 TL depozito ücreti alacak. Vallahi biz bunu da ticarete çeviririz ha. Ay yarabbim çok tatlıyım ya. 13.05 yeni saate hoş geldiniz. Haber merkezimiz karşıladı sizi. Bu saatte de çok iyi şarkılar, gündem haber.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsturnokta.com'da.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Şimdi bugünden sonra kafeye gittiniz, restoranlara gittiniz, birçok şey değişiyor. Şarkını aklamıyor. Kafe ve restoranlarda sunulan yiyecekle içeceklerin besin değerleri, kalori miktarları, bizim şirket öyle biliyor musunuz? Tam böyle elim tatlıya gidiyor, elimi uzatıyorum, kalori yazıyor da geri çekiyorum, işe yarıyor. Sizde de işe yarasın inşallah dışarılarda gezdiğiniz zaman. Kalori miktarları ve içerik ayrıntılarının menülerde açıkça paylaşılması zorunlu hale geldi. Ne koydun içine görelim diyecekler yani. İstanbul'da ürün satma bahanesiyle bir dükkana giren kadın çalışan genci öpmeye çalışıyor. Genç, dokunma bana, çek elini diyor. İnanılmaz görüntüler ya. Korkunç.

0: Yaz mı yaptın dedik. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğunu söyleyelim.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Valla mesajı okumuştuk galiba. Ercan, Almanya Kassel'den. Sabah vardiyasındayım. Uğur'la başladık. Seninle Paydos'a doğru gidiyoruz. Paydos ettin mi Ercan? Aydın'dan canım yeşimimiz, çok teşekkür ediyorum. Refik, hoş geldiniz. Çok sıcak. Bize de

0: Efendim yayınımız devam ediyor. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diledik. Güzel bir gün olsun istedik. O yüzden şimdi kısacık da bir ara vereceğiz.
1: Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Niye sen bayağıdır yoktun değil mi? Hoş geldin. İzmir yanıyor, serinleyecek mi? Vallahi bu hafta hava sıcaklıklarıyla alakalı uzmanlar demiyor ki biraz düşecek. Ya şu Venezuela'daki depremi takip ederken acılar tekrar yükselmiyor mu bizde? Benim içim öyle. 6 gün sonra 3 yaşında bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. Yani görüntüler. Kapıkule'de 6 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçiriliyor. İşte öyle kaçak yollarla sokuyorlar. Bu hayvan alış satış. O köpüşlerin halini görseniz en fazla 1 aylık yavrular. Titri titri mecbur fotoğraflara, flaşlara poz vermek zorundalar. Emniyet fotoğraflarını çekmek zorunda çünkü onların. İçim parçalanıyor. Yapmayın ya, eziyet etmeyin. Ne olur ticaretinize canlı hiçbir şey karıştırmayın.

İstanbul Küçükçekmece'de böyle gergin dolanlar yaşanıyor. Çünkü motosikletin üzerinde gencecik bir çocuk, bir de yakışıklı dünya güzeli elindeki tabancayı vatandaşlara doğrultuyor. Ne oluyor? Vatandaş köşe bucak kaçmaya çalışıyor. Ortada bir kaos. Görünür olmayı yanlış anlamak gibi bir şey. Dikkat çekmek ya da ben böyle delikanlıyım demenin değişik yolları olabilir ama yapacak bir şey yok. Bazen katlanıyoruz bu hayatında, böyle getirileri var.

Otoyol köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Belki de şu an ilk defa benden duyacağınız zam oranları. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 lira oldu. İnsanın aklına Çanakkale geçilmez geliyor. He. Ya İzmir'de yangın çıktı, müdahaleler sürdü, dün bir söndürüldü, bir can sıkıldı yani.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Arkadaşlar, hepinize her şey için çok teşekkür edelim. Vedamızı da gerçekleştirelim. Birkaç tane de son mesajla en azından gönül almaya çalışayım. Yine yetiştiremedim mesajları. Ayla Samsun'dan yazmış. Emine bizimle. Teşekkür ederim. Mardin'den bir Emine'miz daha aramızda. Cevriye Balon. Lütfiye Elazığ'dan kek yemeye buyurun demiş. O keki sen mi yaptın Lütfiye? Kendinize çok iyi bakın. Yeah.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Timlerinin Venezuela'da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Paylaşımda, Türk milletinin yardım eli mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor denildi. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin bugün Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. Trabzon'un Maşka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Manastırı 5 yılda 2 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Sevgili dostuma teşekkürler. Güzel iki saati için. Görev sırası bende. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısacası sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara selam olsun. Yine bizden konuşacağız, yine sizden konuşacağız, yine hayata dair konuşacağız. Yine kiminin hasreti olacağız, yine kiminin gurbeti olacağız, kiminin sevgisi olacağız, kiminin üzünü olacağız ama birçok şarkıda ortak duygularımızı paylaşacağız. Yine her daim olduğu gibi turkuaz rengiyle, turkuaz güzelliğiyle ortamlara, mekanlara, sesimizin ulaştığı bütün güzel dostlara. Gelmeden yazan dostlar var. Bir kez daha teşekkür ederim. Gerçekten beklenilmek güzel bir şey. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Aramıza yeni katılan dostlar da bir kez daha sizler de hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekleri dinliyorsunuz. Saatler 17'yi gösterene kadar. Evet, ben geldim, buradayım. Bakalım kimler aramızda, kimler nerelerden dinliyor.

Dinliyor. Önce ufak bir içtima alalım. Aramıza yeni katılanları davet edelim. Daha önce hiç yazmayan dostlarımızı davet edelim. Bakalım kimler bizim sözümüze her daim olduğu gibi karşılık olacak. Evet, mesaj hattı devrede. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. 505-188-30-0 mesaj hattı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlar, Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı kredi bir adım önde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışverişinde.

Arada uçurumlar, arada uzaklıklar, arada mesafeler olsa da yürekler bir her zaman söylediğim gibi. Nice güzel yürekle, nice güzel dostlarımızla birlikteyiz burada. Şimdi yayına geldim, oturdum masaya. Tabii gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum kimler ne yazmış diye. Direkt Lütfiye'nin kekiyle karşılaştım. Ama bu kadar güzel bir kek olmaz maşallah diyeyim. Ellerine sağlık. Hilal'e yazmış en son mesaj onun olduğu için ben de direkt keki görünce... Bir kulaklarını çınlatalım o zaman sevgili dostumuzun. Ne kadar güzel. Herkes kek yapamaz mesela. Ben hiç yapamam. Bizde en iyi keki Erdem yapar. Böyle içine ceviz koyuyor, tarçın koyuyor. Benim sevdiğim en güzel keklerden bir tanesidir. Ellerine sağlık diyelim. Selam olsun size. Aydın'dan Adnan Gökçen, Sezen Aksu istekleri var. Bakacağım birazdan, dinleteceğim size de. Hülya İzmir'den dinliyor. Tabii ki sizi dinliyoruz demiş. Dört gözle bekliyoruz. Refik Yenibosna'dan. Sıradaki şarkılar Dursun için gelsin. Çok sıcak diyor. Yanıyoruz buralarda. Allah güç kuvvet versin size de. Tuğba Ankara'dan, başkentten. Sizi severek dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Cevriye Utku hoş geldin diyor. İzmir'e sevgiler, selamlar olsun. Cengiz Han Hamburg'dan Polatlı'ya selamlar olsun. Reşit Albayrak ve sevgili Mustafa, özellikle Eşref için demişler. Sıradaki şarkı sizlere, yeni arabası için de kendisine hayırlı olsun diyoruz. Kazasız diyelim, cezasız diyelim. Ayla Samsun'dan iyi yayınlar. Aydın'dan Sezai, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Kübra'nın mesajı var. Uzun zamandır yazmıyordum diyor. Gebze'den Kübra. Yine sizi dinliyorum demişler. Göndermiş oldukları mesajda. İki kıymetli dostum var. Sevgili Eda ve sevgili Nur Sever. İki kıymetli dost. Onların da kulakları çınlasın. Sabahat Hanım, bu akşam tan konserine gidiyorsunuz. Hadi bakalım. İyi eğlenceler diliyorum size de. Aynı zamanda Selin ve ekip arkadaşları için armağanım olsun bu güzel şarkımız.

Çok severim bu şarkıyı, günün bu saatinde gönlümden geçti. Sakarya'dan Sultan, temizlik yaparken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı diyor, iki kızıma, oğluma ve eşime armağan olsun, selam olsun. Büyükçekmece'den Arzu, şu an bir yandan yaprak sarması, bir yandan da sizi dinliyorum diyor. O zaman güzel bir şarkıyla sizlere eşlik edelim. Ellerinize sağlık. Gaffar Ankara'dan, iş yerinde sürekli dinliyorum sizi. Uzun bir hastalık sebebiyle aramıza tekrar katılan arkadaşımız Merve için geçmiş olsun diyelim. Rabbim şifa versin bütün hastalarımıza, şifa bekleyenlere inşallah. Mehmet ben Başakşehir'den, sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Gamze Bursa'dan, Nilüfer'den, Akçalar'dan yazıyorum. Bu üçtür diyor, yazıyoruz. Bu sefer çalmanızı rica ediyoruz. Yıldız Silbe'den herhangi bir şarkı bekliyoruz demiş. Peki, selam olsun size de sevgili dostlar. Nurten ablam, hoş geldin kardeşim diyor. Sesini duymayınca demiş, gün sanki eksik yaşanıyor. İyi ki varsın diyor. Selam olsun size de. İyi yayınlar efendim, severek takip ediyorum. Bugün bacım Asiye ve kızlarım Zeliş, Helim ve Şevval için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Nilgün ablamız. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim güzel mekanınıza. Merhabalar, sabah güneşinle başlayıp gece 24'e kadar sizi dinliyoruz demiş Bandırma'dan Özlem Hanım. Çok teşekkürler, selam olsun size de. Kürşat aleyküm

hasretine. Alışırım, alışırım. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

90'lar bir başkadır. 90'ların tadı, lezzeti bir başkadır. Birazdan yine merak etmeyin. Çok güzel şarkılar hazırladım. Devamını getireceğiz. Bu tadımlık olmasın bugün, ne dersiniz? Bizim için Leyla Nilüfer'den bir şarkı dinletir misiniz? Birazdan dinleyeceğiz. Nimet Hanım, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Sacide, abicim nasılsın diyor. Havalar çok sıcak, Allah'ım yardım etsin diyor. Bu sıcakta tarlada, bahçede, inşaatlarda çalışanlara, özellikle fırınlarda değil mi? Döner ocağının başında olanlara Allah güç kuvvet versin. İlk defa sizi dinliyorum diyor. İzmir'den Metin ben. Cafer Akyüz abim için sizden bir şarkı rica ediyorum. Karadeniz Yöresi'nde olursa sevinirim demiş. Karadeniz Yöresi'nden bir şarkı var. Beklemede kalın. Merhabalar, adım Aysima, Kırşehir'de hava durumu şu anda diyor 43 derece. Benim için de bir müzik söyler misin diyor. Peki, selam olsun sana da. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ben söyleteceğim ama. Adana'dan Simla, uzun zaman oldu yazmayalı diyor. Sizden bir Hakan Peker şarkısı birazdan dinleyeceğiz. Beklemede kalın. Sebahat Kurt, güzel şarkılar için teşekkürler diyor. O zaman sıradaki şarkı da sizler için. Bütün gün diyor faturaların arasında sizi dinlemek bizlere mutluluk veriyor demiş. Sebahat Kurt Dortmund'dan yazmış bizlere mesajını. Sizlere de selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Hatay İskenderun'dan Döne ben. Bugün İskenderun çok sıcak diyor. Kızlarım Damla Nur,

Şirihan ve oğlum Mehmet Mustafa için. Allah bağışlasın. Dilek Atasayar, Polatlı'dan. Sıradaki şarkım sizleri için. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul Ataşehir'den yazıyorum. Gül ben. Muazzez Ersoy'dan bir şarkı çalar mısınız demişler. Tabii ki bakacağım. Beklemede kalın, notlarımız arasında alıyorum tabii ki tek tek bütün şarkıları. Aydın'dan Yeşim. Sıradaki şarkı aramıza tekrar katılan iş arkadaşım Emre için gelsin demiş. Geçmiş olsun diyelim, uzun bir tedavi süreciymiş. Rabbim şafi ismiyle şifasını versin bütün hastalarımıza. Merhabalar Utku Bey demiş, nasılsınız? Bugün kabotaj bayramı, günümüz kutlu olsun diyor. Sevinç Hatay'dan yazmış. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. O zaman bayramımız kutlu olsun.

0: ve istekler. İsteyin yeter.
1: Karar verdim unutmayalım.

Devam edelim. Merhabalar Aydın'dan. Yeşim sıcak bir gün diyor. Selam olsun size de Aydın'a. Özlem hoş geldiniz diyor. Yayınlar Bursa'dan kucak dolusu sevgiler selamlar. Size ve sevdikleriniz armağan olsun. Sizin de yüreğinize sağlık Özlem Hanım. Sivri'den Ümit benim için de bir şarkı. İstanbul'dan sevgiler selamlar. Sıradaki şarkı Aile Okumuş için. Nihal yayınlar temennisinde bulunmuş. Aydın'dan Fatma Kozan sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Rukiye Bursa'dan dinliyor. 25 yıldır dinliyorum diyor seni. Oo, çok eskiden. Peki selam olsun kardeşime. Sana ve kıymetli eşine de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı 25 sene. Vay vay vay. 2001'ler değil mi? Ankara 35 derece çok sıcak diyor. Ama ne fayda diyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Sevgili Simay ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Tandan bir şarkı dinlettim az önce. Geç kaldınız o zaman. Ne diyoruz? En güzel şarkı sıradaki şarkı. İskenderun'dan Demet. Sana ve bütün sevdiklerin için. Merhabalar. Oğuzhan Koç istekleri var. Resul Gönen gönderdiği mesajda. Bakacağım. Fatma teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Sizin de Aydın'a selamlar olsun. Emre Afyonkarahisar'dan Mina. Erdemli'den Mersin'e gidiyoruz ve şu anda yolculuk yapan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Karadeniz ezgisi istenmişti. Hadi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Bir aleni diyelim. Ardından devam.

Devam edelim. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayan dostlar, sizleri de bekliyorum.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam
1: Tombank kartıma gir. Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalar.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: tabii miniklerimiz böyle stüdyomuzu ziyaret edince çok da güzel oluyor. Sevgili Buse de aramızda. Sevgili kardeşim Adem'in evladı. Bir de senin akranım var Melis, o da benim kızım. O da şu anda beni dinliyor. Az önce bana yazmış, baba diyor, Radyo Turkuaz dinliyor İstanbul demiş Buse. Var mı buradan arkadaşlarına bir mesajın? Özellikle yaz tatilinde neler yapmaları gerektiğine dair söylemek istediklerim var mı buradan? Gel bakalım, şöyle bir ben seni yanıma alayım. Buradan bir konuşalım seninle birlikte Buse. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım.
0: İlk defa mı konuşacaksın?
1: Evet, ilk defa konuşacağım.
0: Unutulmaz böyle şeyler, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Buradan arkadaşlara bir mesajın var mı? Hemen alalım senden.
1: Yani yaz tatilinde bence çok yorulmayın diyorum.
0: Değil mi? Fazla kasmasınlar. Bol bol eğlensinler. İmkanları varsa gezsinler. Anneleriyle babalarıyla birlikte. Başka?
1: Evet.
0: Spor yapsınlar.

0: falan gitsinler.
1: Cep telefonlarından işte uzak dursunlar. Değil mi? Özellikle evet. O videolar var, zararlı içerikler özellikle. Onlardan uzak dursunlar. Bir de geçen gün bir yerde okudum. Şimdi 8 ila 10 yaşları arasında küçük çocukları kandırıyorlar. Bu çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Küçük çocuklara botoksla ilgili küçük çocuklar ders veriyor. Bakın bu çok tehlikeli. Lütfen burada anneleri, babaları, ebeveynleri uyarmış olalım. Lütfen herkes evladını kontrol etsin. Özellikle o içerikler çok tehlikeli. Bunu şimdiden sizlere uyarısını yapalım. Evet Buse'cim çok teşekkür ederim. Karne de güzel. Keyfin evet. De güzel. Manifest konserine gideceksin. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Rabbim bütün evlatlarımıza güzellikler versin, sağlık versin, huzur versin. Rabbim onların zorluklarını, kötülüklerini bizlere göstermesin. Melis Prenses. Hadi bu şarkı da sana armağan olsun. Sevgili Buse ile ikinize armağan ediyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Buna göre değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Amerika kıtası sallanmaya devam ediyor. Bu sefer Meksika'nın Yucatan eyaletinde

0: 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Yeni özellikle birlikte artık telefon numarasını paylaşmak istemeyenler onun yerine kullanıcı adını belirleyerek platformda iletişim kurabilecek. Kullanıcı adları istenildiği zaman silinebilecek veya değiştirilebilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

sevgili Umur, gerçekten çok başarılı. Sesi, yorumu, besteleri, özellikle kendisi ve kişiliği apayrıdır. Çok efendi. Allah yolunu açık etsin sevgili Umur kardeşimin. Devam ediyoruz. Karadeniz Ereğli'den Aysel, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Hatice Kırıkkale'den, sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Bugün hafta sonu gecelerimizin eşlikçisi olup Yakup Ertürk'ün doğum gününü kutluyorum diyor. Kendisine de sevgiler, selamlar olsun diyerek duygularını paylaşmış. Biz de kutlayalım sevgili Yakup'un doğum gününü. Gerçi kutladık ama bir kere daha kutlayayım sevgili kardeşimin. Hamiyet Kahramanmaraş'tan selamlar. Canım kadar çok sevdiğim eşim için. Levent Almanya Köln'den dinliyorum sizi. Güller diyarına, Isparta'da hemşerilerime gelsin demişler. Selam olsun size de. Antalya Kemer'den yazıyorum Utkucuğum diyor. Yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkım sizlere de hediye olsun. Bendeniz Serkan Kaya düeti var. Bakacağım. Merhabalar, bugün yeğenimin nikahı vardı diyor. Sıradaki şarkı ona armağan olsun.

olsun. Zübeyde, bir ömür boyu mutluluklar, güzellikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel insanlar, sağlık, sıhhat diliyorum. Allah bir yastık hocatsın. Aydın Köşk'ten Dürdane, arabada, evde sizi beğenerek dinliyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili dostumuz, peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Şu biraz daha 90'lara gidelim mi günün bu saatinde? Güzel olur değil mi? Bir de ortam mekan müsaitse, çayınız veya kahveniz ne varsa. Ben bu ara pek tüketmemeye gayret ediyorum midemdeki rahatsızlıktan dolayı. Ama sizlerle birlikte eşlik ederim. Ben şarkıya eşlik ederim. Siz de çayınızda kahvenizde bana eşlik ederseniz sevinirim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Süreyya, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Sadık, selamlar. Senden bir şarkı istiyorum diyor. Bakacağım ama o biraz zor gibi. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Zühre, bugün çok büyük bir sürpriz oldu bana diyor. Almanya'dan kızım da geldi diyor. Daha vardı gelmesine ama demiş. Sürpriz yapmış, ne kadar güzel. Sana da armağan olsun. Yasemin Mardin'den dinliyor bizi. Nida.

ablam ve annemle birlikte kahve keyfi yaparak sizi dinliyoruz demiş sevgili Nida. Selam olsun size de. Bakalım kimler var? Cemile İzmir'den dinliyor. Ablam Duygu'yla beraber kahvelerimizi içerken dinliyoruz sizi. Biricime bir şarkı. Bakalım başka kimler var? Mehmet Manisa'dan benim için de bir şarkı çalar mısın diyor sevgili Mehmet. Emre Fel istekleri var. Konya'dan Hatice, uzun süredir dinliyorum sizi. Öğretmenim diyor. Program diyor okul saatine denk gelince yazma fırsatım hiç olmadı diyor. Şu anda Antalya'dan Konya'ya yolculuk yapıyoruz. Hava çok sıcak. Sizden 90'lardan bir şarkı istiyorum demişler. Hatice Hanım'a ve güzel ailesine ve bütün öğretmenlerimize de sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler. Şu anda neredesiniz bilmiyorum. Evde misiniz, işte misiniz, yolda mısınız ama her daim olduğu gibi bizi varlığıyla haberdar eden bütün dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bir nostalji daha yapalım, gönlümden geçti. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

söyle diyor Kumralım diyor, benim adım neydi diyor. Öyle güzel bir sevda ki adını bile unutmuş. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı demiş, Aysun Benli Başkan'a bir selam gönderebilir misiniz demiş. Tabii gönderelim, selam olsun işinde, gücünde, emeğinde, ekmeğinde olan bütün yüreği gönlü dürüst başkanlara. Hatay İskenderun'dan Erhan Akif Yılmaz, çalıştığım kurumdaki şefim Asım Bey ve onun ekibine selamlar olsun. Ömer selamlar diyor, Siirt'ten bugün hayatıma girerek büyük bir adım atan Emine için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Hayırlı olsun diyelim, Allah tamamını erdirsin. Kendişah, sıradaki şarkı sana ve arkadaşım Judy için. Tuğba, Bursa Karacabey'den sıradaki şarkı diyor, yeni anne olmuş İnci'nin annesi Hamidem'e gelsin demiş. Biricik arkadaşımı çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun. Öncelikle annesine, babasına. Demir, kolay gelsin. Günümüz yolda geçiyor. Yolumuz uzun ama demiş, sizin sayenizde zevkli geçiyor. Özellikle Halk Bankası'nda çalışan İskenderun Birikim Merkezi elemanları için, çalışan arkadaşlarımız için selam olsun size de sevgili arkadaşlar. İskenderun'dan Nihan, ilk defa yazıyorum. Çok sevdiğim eşim Serdar ve çocuklarım için bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Ergin Çabuklar, Ferdi Özbeğen, az önce dinlettim. Kalbin temiz abi. Mudanya'ya da sevgiler, selamlar. Şimdi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. İdefix bilgilendirme.

Giriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

değilim diyor. Bazen insan kendini değilmiş gibi bir yere konumlandırıyor mu? O gerçekten çok tehlikeli bir şey. Hiç böyle yapmayın. Her zaman kendinizi önemseyin, olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Bu da bir dipnot olarak ulaşmış olsun size. Bakalım kimler var? Hasibe Hatay'dan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Esra'nın mesajı. Düzce'den mutfaktayım diyor. Sarma içi hazırlıyorum. Ben etli sarmayı çok seviyorum. Selam olsun size. Eşim de diyor Müge Anlı'da çalışıyor. Peki, selam olsun size de. Her şey gönlünüzce olsun. Size getirdim ama demiş, ulaştıramadım. Vallahi bize burada o kadar zor ulaşıyor ki gelen şeyler.

Yani maça girmek bile daha kolay. Antalya'dan dinliyorum sizi. Ayşenur şu anda işteyim diyor. Sizi dinlemek beni motive ediyor. Bana ve eşime armağan olsun. Levent Hatay'dan. Boyasız göçük onarımdan dinliyoruz sizi demişler. Özellikle stajyer Barış için sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle demiş Utku senin seçtiğin bir şarkı olsun demiş. Sevgiler selamlar, kolaylıklar diliyorum size de. Sabahat Hanım selam olsun size Dortmund'a, sevgiler selamlar. Bir tanecik aşkım isimli şarkıyı bekliyor. Bakacağım ama söz vermiyorum çünkü yoğun bir istek var. Elya'nın mesajı. Esila Gözde, senden bir şarkı istiyoruz demişler. Şu anda Kuşadası'na gidiyoruz. Herkese iyi tatiller. Manifest demişler gönderdikleri mesajda, bakacağım. Sizlere de iyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Aydın'dan Savaş Topçu. Bugün askerliğini bitirip tezkere alıp dönüş yapan oğlum Metehan'a. Zaman nasıl çabuk geçiyor değil mi? Ayrıca İskenderun'da oturan Yorgun ailesinin biricik oğlu Baybars'ın da doğum gününü kutluyorum demişler. Nice güzel yılları olsun. Sağlıkla, huzurla sizinle bir kez daha gözünüz aydın. Şimdi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Manifest istekleri vardı. Onu da yerine getirelim ki boşluk almayalım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Yalova'dan Ayhan, sıradaki şarkı sana, eşine ve oğluna armağan olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Ofisteyiz diyor. Muazzer Soy istekleri var. Şöyle yapalım, reklamlardan sonra dinletelim, olur mu? Gül Seren Hanım, selam olsun size, Ataşehir'den yazıyorum demişler. Eyüp'ün mesajı var. Mustafa Usta'dan selamlar olsun Eyüp'ten. Orada dinleyen bütün dostlara. Rahime Bursa'dan dinliyor. Bursa şu anda sizi dinliyor demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim, selam olsun. Merhabalar, yeni gelmedik, geri de gelmedik, hep buradayız diyor. 8-6 çalışıyoruz demiş Melis. İzmir Kemalpaşa Olacak'tan arkadaşlarım Nagihan, onların bir tek parçası var demiş. Çalarsanız sevinirim, kolay gelsin, hoşça kalın diyerek duygularını paylaşmış Ayşe. Bakalım kimler var? Esma, o da bizi dinliyor. Trabzon'dan Akçaabat Orta Mahalle Sanat Sokağı'ndaki çalışma arkadaşlarıma bir şarkı. El emeklerimizi sattığımız böyle de güzel bir ortamımız var diyor. Harikasınız. O zaman Trabzon'da, Akçaabat'ta, Orta Mahalle'de dinleyen bütün sanatçı sokağında bizlere kulak veren esnaflara selam olsun. El emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bilmeyenler varsa Trabzon ve civarında, o zaman Akçaabat'taki Orta Mahalle Sanat Sokağı'na gitmeyi ihmal etmesinler, olur mu? Hadi dinleyelim, devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bankam Tombank kartıma bin. Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Ne kadar güzel değil mi? Her tarzın güzelliklerini yaşıyoruz. Fatoş, ben tekrar selamlar diliyorum. Sıradaki şarkı sizler için. Size, eşiniz İlhan'a, kızınız Lina'ya armağan olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Kırşehir'den Yasemin. Canımdan çok sevdiğim eşim ve oğlum için. Afyon'dan dinliyorum. Sizi kolay gelsin diyor Cansel. Emine Almanya'dan ama şu anda diyor Antalya'dayım. Eşim Bekir için bir şarkı. Pardon, Antalya'ymış. Ben Almanya okudum. Selam olsun. Merhabalar, Oğuzhan Koç istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Merak etme sevgili Resul, sana ve sevdiklerine. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan severek dinliyorum. İsmim Emre. Eşim yanımda, onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Emre'den Canan'a diyerek duygularını dile getirmişler. İki güzel dostumuz. Hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel şarkıyla bu saati noktalayalım. Son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar. Aramıza şu anda yeni katılanlar. Sözüm size, hadi buyurun.

0: Savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. ÖSYM YKS 2026'da AYT matematik testi 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabını A olarak değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde yer alan 20 numaralı soruysa iptal edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026'nın ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 ülkeden 197 şahsın Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali başladı. Festival 13 Temmuz'a kadar İstanbul'un farklı noktalarında müzikseverlerle buluşacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuvaz'da artık son saatimizin de perdesini aralamış olduk. Radyo Turkuvaz'da bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi sevgili dostlarımız. Öncelikle şöyle bir göz atalım gelen mesajlara. Şu anda bizi kıymetli bir dostumuz dinliyor. Nurhayat Erol hanımefendiye buradan sevgiler, selamlar olsun. Ona ve ekibinde çalışan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Nurhayat Hanım'a, özellikle Erol ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Ve kıymetli çalışanları için birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağandır. Kırşehir'den Fatma Eren, riskli bir boyun fıtığı ameliyatı atlattım diyor. Çok şükür şimdi iyiyim, çok geçmiş olsun. Rabbim dermansız dert vermesin kimseye. Emine Yozgat'tan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı sizler için. Aslı Kırşehir'den kucak dolu selamlar. Bugün biricik kardeşim Kamber'in doğum günü. Onu çok seviyorum diyor. İyi ki bizim kardeşimiz diyor. Sevgili Aslı'ya, Kamber'e ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Merhabalar, okur musunuz diyor. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun sevgili Murat Bey. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Nisa ben diyor, 12 yaşına girdim bugün. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Her şey gönlünüzce olsun o zaman. Sevgili minik Nisa'ya da hayat boyu başarılar dileyelim. Gül Nihal yayınlar temennisinde bulunmuş. Onlar da şu anda bizi yolda dinleyen güzel yürekli dostlarımızdan. Abi nasılsın diyor. Can Yavuz, çok şükür iyiyim, sizlerle daha iyiyim. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere ve bütün sevdiklerinize hediye edeyim, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

inan, gelsin Sütaş ayran. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Devam ediyoruz. Hasan Büyükada'dan bugün benim doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere her şey kalbince olsun kardeşim. Giresun'dan selamlar. Erkek kuaförüne dinliyoruz sizi, İbrahim Külekçi. İkizler Erkek Kuaförüne sevgiler. Raziye Afyon'dan dinliyor. Kiraz toplarken dinliyorum sizi. Özellikle ikizlerime ve eşime armağanım olsun. Selam olsun size. Bursa'dan Salih Toprak. Biricik eşim, sevgilim Burcu Toprak için sizden bir şarkı bekliyoruz. Nice güzel mutluluklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Merhabalar, Hürmüz Özdemir.

Giresun Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan sevgilerle, sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Zuhal Karasu, İzmir Torbalı'dan selamlar. Sıradaki şarkı eşim Sedat Karasu için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Ayşegül İzmir'den, çok sıcak bir İzmir gününden selam olsun. Vallahi henüz dışarıya çıkmadık. Dışarıdaki durum nedir bilmiyorum. İstanbul'un bugün en sıcak günü olduğunu söylediler. Sabah güzel bir rüzgar vardı. Fazla hissetmedik ama şu andaki durumu bilmiyorum. İnanın ki sabah saat 9 civarından beri hiç dışarı çıkmadım. Sadece stüdyo ortamındayım. Yani bulunmuş olduğumuz yer gayet iyi şu an. Ama dışarıyı bilmiyorum. Allah dışarıdakilere güç kuvvet versin. Yaklaşık bir saat sonra da bana. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Sezen Aksu hayranlarının beklediği şarkılardan bir tanesiydi. Bursa'dan Salih Toprak, biricik eşim, sevgilim Burcu Toprak için gelsin demişler. Selam olsun sizlere. Fitnat, iyi yayınlar. Bugünkü isteğimi sevdiklerime değil demiş. Etrafımdaki nankörler için istiyorum diyor. Fitnat gönderdiği mesajda. Bakalım kimler var. Kolay gelsin demiş. Abi günümüz yolda geçiyor. Yolumuz uzun ama demiş. Sizin sayenizde keyifli geçiyor. Selam olsun sevgili Demir'e, bu arada dinleyen dostlara. Nilgün Korkmaz, mutfakta yemek yaparken zevkle dinliyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Artık yemek hazırlıkları başlamıştır, öyle değil mi? Bu akşam ne yemek var? Kimler nelerle uğraşıyor bu sıcakta, değil mi? Allah kolaylık versin. Emine, Zinet Sali istekleri var Siirtli Ömer için. Hıdır'ın mesajı var. Hıdır Yılmaz, ben Adana'dan dinliyorum sizi. Arkadaşım hanımla birlikte sizin diyor müptelanız olduk. Canım abim, çok teşekkür ederim. Selam olsun size. İbrahim Tatlıses istekleri var. Bakacağım ama söz vermiyorum, olur mu? Gülşah, iyi yayınlar abicim. Her zamanki gibi dinlemedeyiz seni. Sakarya 33 derece bugün demiş. Allah güç kuvvet versin. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Ben de yaklaşık olarak bir yarım saat, bir saat sonra çıkacağım. O zaman anlayacağım bakalım ne kadar sıcak olduğunu. Meryem, o da bizi dinliyor. Trafikteyim ve sizi dinliyorum. Benim için bir Yıldız Silbe şarkısı diyerek duygularını paylaşmış, göndermiş olduğu mesajında. Yıldız Silbe'den bir istek şarkımız vardı. Ayrıca Mehmet, ben Manisa'dan, sıradaki şarkı sana darmanımdır. Bakacağım o şarkıya da ama bugün yetiştiremeyeceğim galiba istekleri. Mardin'den Ayfer, sıradaki şarkı Süpiye, Cengiz ablam için gelsin demişler gönderdikleri mesajlarında. Peki devam edelim isterseniz Radyo Turkuaz'da. Artık neredeyse son 35 dakikamız. Bakalım kimler bizimle birlikte. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. Finans. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

yıl nesil bayramlarında gönlünden geçen şarkıyı yerine getirmiş olduk. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bir de Emre Fel isteği vardı, hemen onu da yerine getireceğim birazdan. Bakalım kimler var ve nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Ferhan Tuzla'dan, Marangoz Ferhan. Çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. Özellikle Hakan abi için sizden bir şarkı bekliyoruz. Yalnız son şarkılarımı kabul buyurun, olur mu? Mardin'den Yüksel, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Kızıltepe'den sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdikleriniz armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Güzel bir şarkı hazırladım. Özellikle Eltim Esra Şükran'a armağan olsun diyor. Şeyma, ben geldim diyor. Geç de olsa yine açtım radyomu. İşten çıktım, eve giderken dinliyoruz sizi son ses arabada. Selam olsun, şöyle bir hava atın sağa sola. Sesimiz yankılansın ortamda, mekanda. Niğde halkına sevgiler. Hasan, keyifli yayınlar diliyorum İzmir'den. Eşim ve çocuklarım için. Bursa Karacabey'den Sümeyye. Eşim Reha Kurtuluş için bir şarkı istiyorum. Eşimi çok seviyorum diyor. Güzel ailenize benden sevgiler, selamlar olsun. Bir başka dostumuz var. Nurten abla. Kardeşim diyor, hiç oradan çıkma diyor. Biz de seni dinleriz diyor. Ayhan'ı ne yapacağız? Az sonra Ayhan da var. Ben Ayhan'ın yanında takılırım o zaman co-pilot olarak. Teşekkürler, sağ olun. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte? Son bir ihtimal alalım. Bakalım sesimiz nerelerde yankılanıyormuş. 505 188 30 çift 0 mesaj attı.

Evet, artık yavaş yavaş programı toparlama vaktidir, zamanıdır. Son olarak bakalım kimler var. Sevgili Mustafa Bey, Mustafa Keskin'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Son şarkılar sizleri için. Canan abi diyor, yemek yapacağım, çok sıcak diyor. Özellikle bir tanem ruhumun yarısına gelsin diyor. Allah kolaylık versin. Dilek, Emre Fel çok severiz demiş. Sağ olun. Ayşegül, bence gitme demiş, orada kalın. Hamdiye Bursa'dan, son yarım saate yetişebildim diyor. Son şarkıda sizlere armağan olsun. Ecrin Polatlı'dan, parkta demiş, çekirdek çay eşliğinde sizi dinliyoruz. En sevdiğim şeydir, biliyor musun? Çay ve çekirdek. Çayla simit gibi aynı. Özellikle bütün teyzelere, çocuklara, Yeliz'e, Ferhat'a ve bana bir şarkı çalarsanız seviniriz demişler. Adem Çakır Belçika'dan, kızım Azra değil mi? Ayza Azra, oğlum Mirza. Vatan özlemi çekenlere armağan olsun. Güzel ailenize benden sevgiler, selamlar olsun. Allah'a emanet. Niğde'den, merkezden severek her daim dinleyen sevgili Bülent. Bülent Bıldırcın, selam olsun sana da. Abi yayınlar dilerim. Radyomuz sabahtır hep açık demiş. Bugün Baybars'ımın doğum günü, telaşımız var diyor. Maşallah, hadi bakalım. İnce güzel yaşları olsun Baybars'ın da, gözlerinden öpüyorum. Şahine Bursa'dan, Emine, Erva, annem ve babam için sizi dinliyoruz demişler. Ben müsaade istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Alasmaldık.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. ÖSYM YKS 2020

0: 6'da AYT matematik testi 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabını A olarak değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde yer alan 20 numaralı soruysa iptal edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin konuştu. Daha yapıcı rotada ivme kazanıyor, her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız dedi. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de giriş yaptı. Yurtta birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrederken İstanbul'da gün içinde hissedilen sıcaklık 38 ila 40 derece arasında olacak. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören oyuncu Kamuran İnselel hayatını kaybetti. İnselel, Sefiller, Zirvenin Bedeli, Yapayalnız, Devrim Gecesi gibi Yeşilçam filmlerinde rol aldı. World Population Revive tarafından yayımlanan araştırmayla en geç evlenen ülkeler açıklandı. İlk sırada 38.8 yaşla İspanya, ikinci sırada 37.8 ile Şili, üçüncü sıradaysa 37.6 ile Hollanda yer aldı. Türkiye'de evlilik yaşı ortalaması ise 27 olarak belirlendi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Utku'ya da bir teşekkür yollayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İstanbul, haberlerde de duydunuz, yanıyor. Acayip bir sıcak var. Ve bu yoğunlukta gününüz nasıl geçti bilmiyorum. Ben de sizlere şu dakika itibariyle bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. Hiç olmazsa evlerimize varırken ya da akşam için bir plan var.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

İstanbul yanıyor vallahi İlyas Yalçıntaş. Hani yansın sönsün ne fark eder bilmiyorum ama bugün çok sıcak. Dostlar, yeni bir aya merhaba dedik. 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Yılın 182. günü. Tam ortalıyoruz yılı. Çünkü 2027'ye 183 gün kaldı. Bugün 182. gündeyiz. 7. aydayız. Bu ay 31 gün çekiyor. Şu an Radyo Turkuaz'da olan tüm dinleyicilerimize bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Vakit var, onları da hemen söyleyelim. Erkek bebek için Müjdat. Çok eski bir isim, bunu ben bile bilmiyordum. Kız ismi Mübeccel. Mübeccel. Hani konur mu konmaz mı artık bu isimler, kullanılıyor mu? Tabii ki değil ama yine de biz yaşatalım buradan. Müjdat ve Mübeccel. İyi akşamlar.

Koray şarkısı. Yıllar sonra Buray, ona da bir alkış yollayalım. İyi akşamlar. Bursa'dayız Ercan. Valla buralar da çok sıcak diyor. Ben bir kaynak ustasıyım demiş. Herkese de selam olsun. Bol su tüketimi önemli. Bizim gibi sıcak işlerde çalışanlar varsa arada el yüz yıkayıp serinlemelerinde de fayda var diyor. Hani kaynak maskesiyle çalışıyoruz ama yine de bir yoğunluk var demiş. Farklı meslekler tabii ki, Allah kolaylık versin. Bursa'dayız Ercan. Sana da bir merhaba gönderelim. Dostlar, burası Radyo Turkuaz. Hop Dedik Show başladı. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Şu anda yollarda binlerce otomobil bizleri dinliyor. Herkese selam olsun. İyi ve kazasız, dertsiz yolculuklar. Tamam.

Hayır abi merhaba. İzmir'den Akhisar'a dönüş yapıyorum. Bu akşam Galatasaraylılar gecemiz var Akhisar'da. Kutlama mı yapıyorsunuz? Ha güzel. Şampiyonluk kupası Akhisar'a geliyormuş. Sevgili Cihan. O zaman iyi eğlenceler, iyi kutlamalar sizlere. Dostlar iyi akşamlar. İstanbul'dan sesleniyorum. Bugün hakikaten dün meteoroloji uyarısı da

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Janowicz, yani bakmıyorum bile. Şu anda haberlerde gördüm, Fransa İsveç'i rahat geçmiş. Dünya Kupası'nda İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16 turuna yükselmiş. Yeminle tadı kalmadı bizim için tabii ki, o yüzden çok da bakmıyorum, ilgilenmiyorum da. Ama en azından haber olarak vereyim sizlere. Dostlar iyi akşamlar. Optelik Show sizler için mikrofon başında.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün sosyal medyaya baktınız mı bilmiyorum. Bir görüntü vardı. Bir kadın bir iş yerine giriyor. Ondan sonra cıma. Orada çalışana diyor ki işte bir konu hakkında yardım edin falan filan derken çalışanı öpmeye çalışıyor.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Evet. Çocuk da orada direkte duruyor yani, itiyor falan filan. Kameralar var, kamera görüntüleri. Şimdi bu kadın zaten kafadan çatlakmış anlayabildiğim kadarıyla. Çünkü bu kadın bugün Ümraniye'de görüldü. O görüntüler oradan yayıldı ama daha evvel Cevizli Bağ'da da erkekleri taciz etmiş. Yani ilginç bir an tabii ki. Polis şimdi kadının peşindeymiş. Allah'ım başımıza taş yağacak. Vallahi billahi. Bir de şöyle bir kötü tarafı var işin. Şimdi kadın orada kamera olmasa işte çocukları sıkıştırıyordu. Çocuklar da gayet sakin, onu da itiyorlar falan filan. Şimdi dışarıya çıkıp bağırsa beni taciz ettiler diye, al başına iş. Görüyorsunuz değil mi, olay nereden nereye de varabilir yani en nihayetinde. Ya da bir çete olabilir bunlar. Dışarıda beni taciz etti diye bağırır, içeriye onun adamları girebilir ya da yakınları, neyse. Vay siz nasıl taciz edersiniz diye. Yani insanın başına her türlü şey gelebilir. Allah'ta kameralar vardı ama bu kadın daha evvel Cevizli Bağ'da da görülmüş. Hani derler ya, köpek balığı şu sahilde görüldüğü falan filan. Şimdi bu kadın nerede görülür daha sonra bilmiyorum ama polisimiz tabii ki en nihayetinde dijital kayıtlar, kameralar falan filan derken er ya da geç bu kadını bulacaktır. Birincisi ya olay çıkarmak için yapıyor, ikincisi kafadan çatlak. Bilemiyoruz ki böyle bir durum ama sizleri de bilgilendireyim. Hani zorla bir kadın sizi sarılmaya kalkarsa filan. Bak önce Cevizli Bağ, sonra Ümraniye. Vay arkadaş.
3: Amanim bu.
0: Sonuçta en nihayetinde hani burada yayın yapıyoruz. Biz de sizleri uyaralım. Şeytana uymayın, öyle bir durum yok. Bu kadın baş belası, bendense söylemesi polis peşinde. Anlaştık.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
0: Ay Allah'ım, nelerle uğraşıyoruz ya. Anladınız değil mi mevzuyu? Uyarıyorum sizleri.
5: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Kamu hizmeti yapıyoruz. Sizleri de aynı zamanda böyle abuk konularla da bilgilendirelim. Şimdi dostlar. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6'da günün konusu gelecek.

0: Tuğba yeğenimle beraber sizi dinliyoruz. Ona bir selam yollayalım mı? Tamam. Almanya bir merhaba. Hava durumu nasıl Almanya'da? Avrupa yanıyor diyor. Havamız biraz serinledi bizim bulunduğumuz yerde diyor. Aramıza yeni katılan bir isim var, Yüzüle Hanım. Ona da bir selam yollayalım mı? Nezahat. Tamam, yollayalım. Orada bulunan herkese selamlar. Dostlar, bir reklam arası verelim. Hop Dedik Show'da tekrar görüşeceğiz.
1: Alışırım. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

0: sonra sağ şeritte bir kaza meydana gelmiş. Ondan dolayı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de özellikle Anadolu yakasına Avrupa'ya geçiş bayağı bir yoğun durumda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vay be 90'lar.
1: Radyo Turkuaz 90'lar.
0: Vay be ne güzel şarkılar. Arda arda dinleyelim bizi. Birazdan tekrar buradayız.

0: İyi akşamlar Sivas.
1: Sivas'tan ben Miray. Hava çok sıcak, trafikte kapalı. Şu an kardeşlerimi almaya gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Seni her zaman dinliyorum ve çok seviyorum.
0: Ay ne güzelsin ya, teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
0: Dostlar, akşamın altısını bulduk. Haber merkezine bir bağlanalım. Kısa bir yurt ve dünya gündemi adettendir. Ondan sonra artık günün konusu gelecek. İlginç bir konu var. Bakalım katılıyor musunuz? Onu merak ediyorum. Kimler neler söyleyecek ama önce... Enis, söz sende.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türk savunma ve havacılık sanayinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemlerde artış gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı son bir yılda %47,12 artarak 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara ulaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. ÖSYM YKS 2026'da AYT matematik testi 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabını A olarak değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde yer alan 20 numaralı soruysa iptal edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma timlerinin Venezuela'da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Paylaşımda, Türk milletinin yardım eli mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor denildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve

0: tören yerlerine ücretsiz girebilecekleri Müze Kart GNS projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler Müze Kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül arası ücretsiz gezebiliyor. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Ben Lübeck Motor Yağları Optelik Şovu sunuyor. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Batman'dayız Cengiz. Sana da iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Dostlar WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı. Şimdi günün konusu, şöyle bir paylaşım gördüm ben sosyal medyada. Katılır mısınız bilmem ama yine de ben sizlerin görüşlerini alayım. Bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanır ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde neden aynı ilgiyi görmez? Bunun sebebi nedir diye bir paylaşım bir hanımefendi yapmış. Bunu merak ediyorum. Buradan hanımlara da soralım. Gerçekten böyle midir? Yani sizin anneniz, babanız, damat bey yani eşinizi krallar gibi karşılarken aynı ilgi ve alakayı damat beyin anne ve babasından, eyvah ortalığı karıştıracağız.
1: Amanim bu.
0: Hop dedik ortalığı karıştıracak.
1: Vah vah, daha da çok gelsin.
0: Sizde durumlar nedir acaba? Onu merak ediyorum ben. Genellikle damatlar seviliyor da gelin hanımların böyle kayınvalideyle bir itiş kakış ya da karşı taraf ailesiyle görümcü olabilir. Ondan sonracığıma bir şey olabilir. Niye böyle oluyor? Ana fikir bu. Bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanıyor ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde aynı ilgiyi görmüyor. Hatta hizmetçi gibi kullanılıyor diye bir paylaşım yapılmış. Bunun sebebi nedir? Yorum yapmak isteyen var mı? Hatta sesli mesaj gönderin. O güzel sesinizi de duyalım. Yorumları bir alalım. Hem erkeklerden hem de kadınlardan, hanımefendi ve beyefendilerden mesajlar bekliyorum. Bakalım sizde de durum aynı mı yoksa tıpkı yazıldığı gibi mi? Ne diyorsunuz? Reklam sonrası görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lübeck Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Evdeyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: Sigortam Net. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anladın.

0: katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: ama geldi. Koşun. Koşun.
1: Lubex Motor Yağları Optedik Show trafikteyiz dostlar. Şimdi bir paylaşım gördüm ben sosyal medyada. Böyle midir gerçekten diye sizlere soruyorum. Bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanır ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde hiç de öyle bir karşılama olmaz diyor. Bunun sebebi nedir diye sormuş. Bunu da yazan bir hanımefendi. Onu söyleyeyim sizlere. Ben de sizlere bir söz hakkı vereyim dedim. Çünkü önemli olan sizlerin görüşleri.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Bunu buradan teslim edelim. Hazırsanız eğer. Haydi bakalım başlayalım. Sevgili Mehmet Emin, seni dinliyorum. Buyurun.
3: O damat onun kızına prensesler gibi bakıyorsa.
1: Evet.
3: O da bir padişah gibi ağırlanmayı hak ediyordur.
1: Vay.
4: Amanim bu.
1: Ulan kerata padişah olmak istiyor.
5: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
1: Vay arkadaş ya.
3: Bence durum böyle.
1: Tamam.
3: Her damada öyle davranılmıyor yani.
1: Her damada böyle bir davranış yok. Eğer sen eşinle iyi geçiniyorsan, yani onların emanetine iyi bakıyorsan, kayınvalide sana iyi bakar diyor. Mehmet Emin, o da farklı bir yaklaşım getirdi. Teşekkür ediyoruz.
6: Optedik Ayhan merhaba, Kemal ben Ankara'dan.
1: Ankara buyurun Kemal Bey.
6: Ben kayınvalideme gittim mi gerçekten krallar gibi ağırlanıyorum ama vallahi şimdi ama annemlere gittiği zaman kraliçeler gibi ağırlanıyor.
1: Nasıl oluyor bu?
6: Çünkü bunun sebebi şu, ne ekersen onu biçersin.
1: Nasıl yani?
6: Sen insanlara ne kadar iyi olursan, daha doğrusu büyüklerimize ne kadar iyi olursan büyüklerimiz de kat kat daha fazlasını karşılık olarak verebiliyor.
1: Ama bu noktada şunu söyleyebilir bazı gelin hanımlar. Biz elimizden geleni yaptık ama kayınvalide ters. O yüzden boş konuşuyor senin için, öyle de diyebilirler.
7: Şunu sustursana.
1: Bak dediler, gördün mü? Ben demedim. Yani dediler. Kahramanmaraş'tayız. Sevgili Merve, kayınvalideler gelin alınca sanki hizmetçi aldıklarını sanıyorlar diyor. Nasıl ya? Ne alaka? Hizmetçilik falan. Aa, bir reklam arası verelim. 20 saniye hemen ardından buradayız.
8: Bir reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
9: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Ha, bu gece Galata Köprüsü saat 1.30'la 4.30 arası bakım ve onarım çalışması varmış. Gece çalışanlar, taksiciler, dostlarımız falan, onlara da duyuralım. Saat 1.30'la 4.30 arası ondan sonra cuma çalışma, araç trafiğine kapalı. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Çok detaya girmeyelim, zaten millet yollarda. Efendim, şöyle bir paylaşım yapılmış. Bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanıyor. Damat beyler, ses soralım, genelde böyle mi? Ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde hizmetçi gibi de kullanılır demiş. Bunun sebebi nedir? Allah Allah, ben ilk kez duydum bunu.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de. Şimdi haklıya hakkını teslim edelim.
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Yani burada kayınvalideyle de çok da böyle itip kalkmaya da gerek yok. Çünkü günün birinde bütün hanımlar kayınvalide olacaklar. Çocukları varsa eğer. O yüzden bakalım onların düşünceleri nedir. Damat beylerle başladık. Buyurun.
3: Konuya gelecek olursak hiç öyle vallahi krallar gibi karşılandığımız yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor bence.
0: Niye?
3: Asıl bütün işi biz yapıyoruz.
0: Mesela?
3: Nerede tamirat, tadilat işleri, bağ bahçe işleri varsa gidince bize iteliyorlar. Bir de alışverişe gönderiyorlar. Krallar gibi karşı.

0: kendi kızı gibi böyle ilgi alaka gösteriyor. Devamlı el üstündedir eşim.
1: Peki benim sen?
0: Ben de tam tersi. Ha. Onun ailesinde üvey evlat muamelesi görüyorum.
1: Yapma
0: İlgi
1: ya.
0: Alakasızlık tam diz boyu. Dün. Varlığım yokluğum belli değil. misafirle gittiğim zaman.
1: Başka damat var mı? Yani seni kayır, yani öbürlerini sevip seni ayrı tuttukları damat var mı?
0: Yani bizim ailede maalesef durumlar tam tersi. Ha. İyi yayınlar diyorum.
1: Herkes... Teşekkür ederim. Adam dertli. En azından derdini açıkladı. Ben öyle bir damat olamadım diyor.
2: Ben moralim sıfır.
1: Efendim.
3: Telefonun çalıyor Hüsnü.
1: Bir dakika. Reklam servisi arıyor arkadaşlar. Acil reklam girmem gerekiyormuş. Telefonu kapatalım. Peki, reklam sonrası tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: devam ediyor.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çoğu

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: akşamlar diliyoruz sizlere. Lübex Motor Yağları, Hop Dedik Show burası. Tamam. Minik bir reklam yapalım dedik canım. Bir şey demiyoruz yani. Efendim, paylaşım şöyle. Bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanır ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde aynı ilgi alakayı görmez. Hatta hizmetçi gibi kullanılır. Bilmiyorum yani. O yüzden ben de sizlere sordum. Sizlerin görüşü nedir diye. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayın. Yorulmayın. Cep telefonunuzu mikrofonuyla 10 saniye 15 saniye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Gönderin gelsin. Batman'dayız İrfan. Burada sıcaklık çok fazla diyor. İstanbul'da bugün öyleydi İrfan. Acayip, halen de öyle yani, onu da hemen söyleyelim. Ha, bazen yağmurlu günlerin de kıymetini biz mi bilemiyoruz bilmiyorum ama şu ara şöyle güzel bir yaz yağmuru yağsa. Oh be, ne kadar güzel olur. Çiğdem göndermiş. Evet, katılıyorum eniştelerime. Annem, oğlum diye seslenir diyor. Hiç gelinimiz olmadığı için diğer mevzuyu bilemiyoruz demiş. Peki, teşekkür ederim. Ayşegül Hanım.
1: Ben de damatlarıma güzel davranıyorum. Kızlarımın kıymetini bilsin.

0: ner diye.
1: Ha.
0: Ama oğlan evi öyle olmuyor. Masraf ettik diye birazcık eziyet ediyorlar.
1: Vay, bilmediğimiz konular, bakın görüyorsunuz neler duyuyoruz ya. Ama hanımefendi böyle bir görüş yaptı. Kızlarıma iyi davransınlar yeterli diyor.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Aferin Ayşegül, bunu iyi düşündün. İyi akşamlar Elazığ.
3: İyi akşamlar Ayhancığım. Elazığ'dan Gökben ben.
1: Buyurun.
3: Şimdi bizde de durum şöyle.
1: Nedir?
3: Ben her türlü güzel iyiliği, rağbeti görüyorum. Ama tamam, eşim babam tarafından hiçbir şekilde ne kadar fedakarlık da yapsa görünmüyor.
1: Yapma ya, bu yıllardır devam eden bir şey mi?
3: Ben de bundan şikayetçiyim.
1: Babayla hiç konuştunuz mu? Niye böyle bir gıcıklık durumu var?
3: Ne olacak bu durum?
1: Bilmiyorum yani, ailenizi tanıyamadığım için bir şey diyemiyorum. Tam bir yorum yapamayacağım yani.

0: bakar diyor. Evet be. Murat, tamam, sana da bir selam yollayalım. Onu şimdi öyle bir şarkı için 7.30'u beklememiz lazım. Daha böyle hüzünlü bir şeye gönderelim. Ama şimdi enerjik gidiyoruz ya Murat. Sana birazdan bir şarkı yollarım. Sen merak etme, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Ceket sana emanet.
1: Yok tabii.
0: Valla. Tam tarif ettiğim gibi yapsana. Valla. İyi olur. Helal olsun sana Murat. İşinde bir numara. Biraz övelim, güzel iş çıksın.
2: Aferin.
0: Efendim, bir hanımefendi paylaşmış, bir erkek kayınvalidesine gittiğinde krallar gibi ağırlanır ama bir kadın kayınvalidesine gittiğinde çok yüz verilmez. Hizmetçi gibi, öyle demeyelim de yani bazen hala bu kayınvalide gelin arasında demek ki bazen böyle muhabbetler oluyor. Bunun sebebi nedir diye bir paylaşım yapılmış, sormuş. Meltem hanımefendiye aynen katılıyorum. Eşime şehzade muamelesi yapılır. Ben ne zaman diyor eşimin ailesinin yanına gitsen kayınvalide bize itilmiş kakılmış. Şarkılarınız da mükemmel Antalya. Ya Radyo Türk Ağız burası bizde. Şarkılar tabii mükemmel olacak. Tabii Emine Hanım.
3: Merhaba Ayhan Bey.
0: Buyurun.
3: Ben Bursa'dan Emine.
0: Buyurun.
3: Maalesef ben...

0: Ben de bir gelindim ve hiç sevilmedim.
1: Niçin?
0: Kayınvalidem, evlatlarımı, benim torunlarımı bile yavrumun yavrusu, yarısı yılan yavrusu diye seviyordu.
1: Bir dakika, ne? Ben ilk kez duydum böyle evlat. Bir daha duyalım.
0: Yavrumun yavrusu, yarısı yılan yavrusu diye seviyordu.
1: Allah Allah, yavrumun yavrusu, yarısı yılan yavrusu. Eski kadınlarda ne laflar var ya, ansiklopedi gibi de böyle laf olur mu ya? Peki mesela eşiniz bir şey demiyor muydu? Yılan yavrusu lafı biraz ağır değil mi ya? Enteresan.
0: Rahmetli oldu. Böyle hiç birbirimizi ısınmadan geldi geçti zaman işte. Kolay gelsin, selamlar.
1: Teşekkür ederim. Biraz rahatlamışsınız ama. Ölen ölmüş şimdi, ben söyleyeyim. Bana ne yani? Değil mi? Ölen ölmüş.
2: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
1: Devam edelim. Bazı kayınvalideler, Canan Hanım diyor ki, gelin aldık, kaynan olduk havasına giriyorlar. Damatlar içinse tam tersidir diyor. Kızım vardı bir tane, şimdi oğlum oldu diye düşünüyorlar demiş kayınvalideler. Bak bakışısı ne kadar farklı. Peki, peki konuşuruz ya, daha zaman var nasılsa. Vallahi şahane bir Orhan Gencebay şarkısı, Levent Yüksel, yakışır.

0: kısmı çok güzel. Mevsim bahar olunca eşlik edelim. İlk hayatımızda Orhan Gencebay var. Usta o kadar güzel şarkılar yapmış ki bu da onlardan sadece bir tanesi. Hayatımızda ifade ettiğimiz duygular bazen zorlandığımız anda usta ortaya çıkmış. Kimi zaman üzülenmişiz, kimi zaman sevinmişiz. Ama altında mutlaka bir şarkı. Orhan Gencebay şarkısı. Orhan abiye de saygılarımızı iletelim ilk hayatımızda. Dostlar bir reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: şimdi Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartım Jest oldu.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: yanıyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. Buyurun.
1: Ayhan abi iyi günler. Ben Antalya'dan Ümidefe. Bana Ajda Pekkan hileli açar mısın?
0: Manifest'ten. Tamam, onu zaten dinletecektim ama bir reklam arası vereceğim sonra, tamam mı? Biraz bekle. Ankara'ya gidelim.
2: Ayhan'cığım, Ankara'dan Yasemin ben.
0: İyi akşamlar Yasemin.
2: Epeydir sesini duymuyordum. Özlemişim.
0: Aa, ne güzel.
2: Çaldığın şarkı da çok güzelmiş. Ya, İyi yayınlar diliyorum.
0: Değil mi? Levent Yüksel yorumuyla çok güzel geçti. Ara ara böyle dinleyip sonra biraz radyo ara verenler, tekrar dönenler de oluyor. Yasemin'e iyi akşamlar. Burada kim var? Fatih diyor ki, buradan diyor kaynanasına isyan eden hanımefendilere sesleniyorum. Kaynananıza anneniz gibi davranırsanız o da sizi sever zaten diyor. Vay arkadaş. Kaynananıza anneniz gibi davranın diyor. Şimdi hanımlar bir saldırıya geçebilirler ama Fatih Bey. Yani acımıyor musunuz kendinize?
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Buyurun.
2: Kaynananın iyi yanını anlatayım. Kaynanam mükemmel, dünyanın en iyi hali.
0: Öyle mi?
2: Kaynasını.
0: Aa, sevenler bak ne kadar güzel.
2: Beni asla kızından ayırt etmez.
0: Tabii canım, böyle peki, örneklerde olsun.
2: Ne varsa ne yoksa önüme serer.
0: Oo.
2: Allah ondan bin kere razı olsun.
0: Oo.
2: Asla asla elimizi gerçekten sıcak sudan soğuk suya da değdirtmez.
0: Vallahi bakın böyle kaynayan, bak görüyorsunuz. Hanımefendi diyor ki ben de böyle diyor yani. Peki. Buyurun.

0: Merhaba Hop dedik Ayhan.
1: Benim.
0: Ben Hatay İskenderun'dan Zeynep.
1: Buyurun.
0: Kendi annemin babamın yanına gittiğim zaman resmen kül kedisi gibi muamele görürken kayınvalidemin evine gittiğim zaman tıpkı bir prenses gibi karşılanıyorum.
1: Ooo! Kayınvalideyi övüyor hanımefendi. İki önemli mesaj geldi üst üste. Onlar kayınvalideci. Gördünüz değil mi?
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

bayramlar hep tartışılır, konuşulur biliyorsunuz. Bugün de böyle bir konu açtık. İyi de oldu. Farklı yorumlar var. Onları da birazdan yayınlayacağım. Söz. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra tekrar görüşmek üzere.

0: Yunanistan'ın Mustafa Kandıralısı olarak bilinir Stavros Pazarensis. Hanımlar beyler, reklam sonrası tekrar görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Ekspertise, Dino Bile.
1: Derken neze...

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: söz verdik çocuklara. Onlar dinlesinler istedim. Buyurun.
1: Adım Mustafa Selim.
0: Ha şöyle bakalım.
1: Şarkıyı bütün aileme armağan ediyorum.
0: Tamam.
1: Mersin'den de hava çok sıcak, bu yüzden yaylaya kaçıyoruz.
0: Oh yayla, oh yayla havası. Ay bir anda hissettim vallahi, iyi geldi. Oh mis ya. Hadi bakalım, güzel bir gün geçirin. Hüseyin Akten mesajını aldım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.

0: sen kimsin?
1: Benim adım Naz Elmas.
0: Söyle
1: ben
0: bakalım.
1: Bir tane daha manifest şarkısı. onun adı da daha iyi.
0: Hadi be, bir tane yeter. Tamam, iki tane olmaz. Onu zaten sana gönderdim ben, tamam mı? Manifest senin olsun. Yarın çalarız artık, tamam mı evlat? İki tane manifest üst üste olmaz. Çocuklar çok seviyor manifest, orası net. Hadi bakalım. Öpüyorum seni. O sen olsan bari.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.

0: Zaman yine çabuk geçti dostlar. Akşamın 7.30'unu bulduk. Birazdan reklam arası ve sonrası artık ben de biraz böyle bir dinleneyim istiyorum. Günün özel şarkıları gelecek. Radyo Turkuaz'da kaçırmayın. Şahane şarkılar ardı arda.
1: Madem bize ölmüyordun, rolde hep

0: dostlar, reklam arası hemen ardından günün özel şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
9: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Reklamlar bitti. Tekrar buradayız dostlar. Her gün son yarım saatim. 3 saatlik bir yolculuk biliyorsunuz. Biraz daha böyle duygusal ve hüzünlü şarkılara yer veriyoruz. Çay ve kahveler alındıysa, yollarda olanlara da selamlar. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir merhaba gönderelim. Yolculuğumuz başlasın.

arabesk müzik tarihinin önemli şarkılarından bir tanesidir. Gizli bir hazinedir bu şarkı. Dostlar, sende kalmış. Bir Müslüm Gürses klasiği ve Semih Cenk yorumuyla şu anda Günün Özel Şarkılarında bizimle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi
2: burada, hepsi bu. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 1 Temmuz 1911 yılında Kandilli Rasathanesi kuruldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Güzel geldik bu vakte kadar. Ben de burada ışıkları söndürdüm. Biraz da havaya girdim stüdyoda. Ama yakışıyor bu şarkılara. Çayımı yeniliyorum. Biz de bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşmek üzere. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Kekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Geçiş, bir mutluluk geçiş.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Radyo Turkuaz. Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.